0: 105.8 Radyo Kassel.
1: Her gün saat 16'da bu frekansta. Yerel, bölgesel ve Türkiye haberleriyle en yakın dostunuz. Radyolarınızı her gün saat 8'de ve 16'da Radyo Kassel'e ayarlamayı unutmayınız.

0: seçim sonuçlarıyla ilgili. Aynı gün iki farklı tercih. Mecklenburg-Vorpommern AfD dedi, Berlin Die Linke. Almanya'da dün yapılan iki eyalet seçiminden iki farklı sonuç çıktı. Mecklenburg-Vorpommern'de AfD %38,2 oyla birinci parti oldu. Berlin'de ise Die Linke %25,7 oyla sandıktan birinci çıktı. İki eyaletin seçmeni aynı ülkenin sorunlarıyla karşı karşıya ama sandıkta verdikleri mesaj birbirlerinden oldukça farklı. Peki neden? Mecklenburg-Vorpommern'de yabancı düşmanı ırkçı parti AfD'nin seçim kampanyası yalnızca göç ve güvenlik üzerine kurulmadı. Parti göçün sınırlandırılması ve güvenliğin artırılmasının yanı sıra bürokrasinin azaltılması, ekonominin güçlendirilmesi, eğitim, sağlık ve bakım hizmetlerinin iyileştirilmesi gibi sosyal ve ekonomik vaatleri de öne çıkardı. Bu önemli bir ayrıntı. Çünkü yabancı düşmanı ırkçı parti AfD'nin yükselişini yalnızca göç ve güvenlik başlıklarıyla açıklamak seçim programının tamamını görmezden gelmek anlamına gelebilir. Nitekim seçim sonrası yapılan araştırmada AfD'nin özellikle suçla mücadele ve iltica, mülteci politikalarında güçlü görüldüğü ortaya çıktı. Ancak sosyal adalet, eğitim, istihdam ve ekonomi gibi birçok alanda seçmenlerin hala SPD'ye daha fazla güvendiği görüldü. Yani sandıktaki sonuç tek bir sorunun cevabı değil. AfD birinci parti oldu ama seçmenlerin önemli bir bölümü eyaletin temel sorunlarını çözme konusunda hala SPD'yi daha yetkin görüyor. Berlin'de ise farklı bir tablo ortaya çıktı. Burada seçmen %25,7 oyla Die Linke'yi birinci parti yaptı. Üstelik parti 2023'te aldığı %12,2'lik oy oranını iki katından fazla artırdı. Die Linke'nin seçim kampanyasının merkezinde ise göç ya da güvenlik değil, konut ve kira sorunu vardı. Parti kiraların sınırlandırılmasını, büyük konut şirketlerinin kamulaştırılmasını, daha fazla kamu konutu yapılmasını, toplu taşımanın ucuzlatılmasını ve sosyal hizmetlerin güçlendirilmesini savundu. Başka bir ifadeyle Berlin'de Die Linke seçmene şunu söyledi. Berlin'de yaşamak giderek pahalılaşıyor. Özellikle konut sorununa ve hayat pahalılığına müdahale edilmesi gerekiyor. Bu mesaj sandıkta güçlü bir karşılık buldu. Peki bütün bunlar bize ne söylüyor? Mecklenburg-Vorpommern'de seçmen AfD'ye yöneldi. Berlin'de ise Die Linke'yi birinci parti yaptı. Biri ırkçı, kimilerine göre faşist bir parti, diğeri eski SPD olarak tanımlanıyor. Ama iki seçim sonucunun altında ortak bir soru da bulunuyor. İnsanlar günlük hayatlarındaki sorunlara kimlerin çözüm getireceğine inanıyor. Bir tarafta göç, güvenlik, ekonomik sorunlar ve bürokrasi öne çıkıyor. Diğer tarafta kira, konut, hayat pahalılığı, ulaşım ve kamu hizmetleri. Dolayısıyla bu iki seçim bize yalnızca Almanya'nın sağa ya da sola kaydığını söylemiyor. Belki de daha önemli bir şey söylüyor. Seçmenin beklentileri bulunduğu yere, yaşadığı sorunlara ve önceliklerine göre değişiyor. Mecklenburg-Vorpommern'de değişim arayışının adresi yabancı düşmanı ırkçı parti AfD olurken Berlin'de değişim arayışının adresi Die Linke yani sol parti oldu. Şimdi asıl sınav ise sandıktan sonra başlıyor. Sandıkta verilen sözler hayatın içinde gerçekten karşılık bulacak mı? İki eyalette ortaya çıkan sonuçlar yalnızca yerel siyaseti değil, ülke düzeyindeki CDU ve Başbakan Friedrich Merz'i de yakından ilgilendiriyor. Şimdi seçimlerin CDU-Merz hükümeti açısından ne anlama geldiğine bakalım. Berlin ve Mecklenburg-Vorpommern'de yapılan eyalet seçimleri CDU için ağır kayıplarla sonuçlandı. Mecklenburg-Vorpommern'de CDU %4,9 oyla ilk kez %5 barajının altında kaldı ve eyalet meclisine giremedi. Bu partinin 1949'dan beri en kötü eyalet seçim sonucu. Sonuçların ardından istifa etmeyeceğini açıklayan CDU Genel Başkanı ve Başbakan Friedrich Merz, reformlar gelecek açıklamasıyla parti çizgisini sürdüreceğini duyurdu. Her iki eyalette de seçime katılım yükseldi. Berlin'de %75, Mecklenburg-Vorpommern'de ise %79. Seçim sonuçlarında siyasetin yanı sıra insanların günlük yaşamını doğrudan ilgilendiren konular da öne çıkıyor. Bunların başında eğitim geliyor. Hessen'de bir yandan yeni bir ders gündeme gelirken diğer yandan binlerce öğretmen açığı bulunuyor. Şimdi eğitimdeki bu çelişkiye bakalım. Hessen'de gelecek eğitim yılından itibaren 5. sınıflarda yapay zeka ve dijital dünya dersi zorunlu olacak. Öğrencilerin yapay zeka, medya kullanımı ve dijital dünya konusunda bilgi sahibi olması hedefleniyor. Eğitim Bakanı Schwartz, özellikle Almanca ve matematikte de ek destek verilmesini planlıyor. Ancak Öğretmenler Sendikası GEV, Hessen'de yaklaşık 12 bin öğretmen açığı bulunduğuna dikkat çekiyor. Almanya'da ihtiyaç duyulan öğretmenlerin yalnızca yaklaşık %80'i yetiştirilebiliyor. Hessen'de gerekli öğretmenlik eğitimine sahip olmayan yaklaşık 10 bin kişi de okullarda ders veriyor. GEV öğretmen açığının öğrencilerle birebir ilgilenmek için ayrılan zamanı azalttığını belirtiyor. Özellikle okuma, yazma ve matematik gibi temel becerilerde öğrencilerin daha fazla bireysel desteğe ihtiyacı var. Eğitimdeki sorunların boyutunu gösteren bir başka veri ise Schwalm-Eder bölgesinden. 2024'te yaklaşık 3700 genç Hauptschulabschluss almadan okuldan ayrıldı. Bu sayı 2015'e göre %40'tan daha fazla. Özetle Hessen'de tartışma şu noktada düğümleniyor. Okullara yeni dersler ve yeni görevler eklemek mi, yoksa önce öğretmen açığını kapatıp öğrencilere daha fazla zaman ayırmak mı? Eğitimde olduğu gibi iklim konusunda da mesele yalnızca tek başına çevre sorunu değil. İklim değişikliğinin sonuçları toplumun farklı kesimlerini farklı biçimlerde etkiliyor. Özellikle düşük gelirli insanların bu sonuçlardan daha fazla etkilenmesi iklim krizini aynı zamanda bir sosyal adalet meselesi haline getiriyor. Son haberimiz Kassel'den. İklim değişikliği herkesi aynı şekilde etkilemiyor. Geliri düşük insanlar iklim krizine daha az katkıda bulunmalarına rağmen sonuçlarından daha fazla etkilenebiliyor. Kassel'de yapılacak bir toplantıda iklim krizinin sosyal boyutu ve ortaya çıkan maliyetlerin toplumda nasıl adil paylaşılabileceği ele alınacak. Sıcak hava dalgaları, kuraklık ve aşırı yağışların yanı sıra su, gıda, enerji, sağlık ve ulaşım gibi temel ihtiyaçlara erişimin zorlaşması da iklim krizinin sonuçları arasında gösteriliyor. Toplantıda iklim krizinin faturası kim tarafından ödenmeli? Yoksullarla varlıklı kesimler arasındaki fark nasıl dikkate alınmalı? Ve Kassel'de yerel yönetimler, kuruluşlar ve ekonomi ne yapabilir? Sorularına yanıt aranacak. Etkinlikte Kassel Üniversitesi, Diakoni, İklim Koruma Konseyi ve Klima Gerechtigkeit Kassel'den uzmanlar konuşacak. Toplantı 23 Eylül Çarşamba günü saat 19'da Wilhelmstraße 21 adresindeki Uni Lokal salonunda yapılacak. Değerli dinleyiciler, Radyo Gazete'nin hazırlayıp sunduğu Info Magazin programını dinlediniz. Bugün Almanya'da siyasetten eğitime, iklim değişikliğinden sosyal adalete uzanan dört farklı konuya baktık. Seçimler bize siyasi tercihlerin değişebildiğini gösterirken, eğitim ve iklim tartışmaları da günlük hayatımızdaki sorunların ne kadar önemli olduğunu hatırlatıyor. Bizi radyodan, Instagram'dan, YouTube'dan ve dijital kanallarımızdan takip edebilirsiniz. Kanallarımıza abone olmayı unutmayın. Yarın aynı saatte buluşmak üzere. Sağlıkla ve merakla kalın.
1: Radyo Kassel.
2: Her gün saat 16'da bu frekansta. Yerel, bölgesel ve Türkiye haberleriyle en yakın dostunuz. Radyolarınızı her gün saat 8'de ve 16'da Radyo Kassel'e ayarlamayı unutmayınız.
3: Almanya'da yaşadığını mı hissetmek istiyorsun? Radyo Kassel dinleyeceksin.
4: Radyonuzu severek dinliyoruz. Çok bilgileniyoruz. Hele haberleriniz, Almanya'da olan haberlerinizi severek dinliyoruz. Saat 4'te kaçırsam mutlaka sabah 8'de izlemeye çalışıyorum. Almanya'da siyasi konuda, her konuda bilgimiz oluyor yani kanunlar hakkında. Sürenizin biraz daha uzun olmasını dilerim. Tabii biraz daha uzun olsa daha güzel olur yani.

Evet değerli dinleyiciler, Kassel'de 3 bölgede ulaşım uyarısı yapıldı. Kassel'de önümüzdeki günlerde 3 ayrı bölgede yol ve altyapı çalışmaları nedeniyle ulaşımda değişiklikler olacak. İlk ve en önemli değişiklik Durustaş trasede gerçekleşecek. Demiryolu geçidindeki ray çalışmaları nedeniyle Durusel Talç Trase 25 Eylül Cuma akşamı saat 18'den 29 Eylül Salı sabahı saat 5'e kadar her iki yönde trafiğe kapatılacak. Kapanma Eugen Richter Strasse'nin üst tarafındaki demiryolu geçidi bölümünde olacak. Özellikle Pazartesi günü bölgede yoğun trafik bekleniyor. Çünkü Durusel Talç Trase'ye paralel önemli güzergahlardan Lojnaştrasse de kapalı. Kent dışına giden araçlar Eugen Richterstrasse, Lojnaştrasse ve Heinrich Schütze Halle üzerinden Durusel Talstrasse yönüne ulaşabilecek. Kent merkezine gelen trafik ise Heinrich Schütze Halle, Lojnaştrasse ve Eugen Richterstrasse güzergahını kullanacak. Tramvaylar ise çalışmaya devam edecek. 51 ve 53 numaralı otobüs hatları her iki yönde Landgraf Karlstrasse üzerinden yönlendirilecek. Bisikletliler için de alternatif güzergahlar bulunuyor. Kent dışına çıkışta Hasselweg, Bayernstrasse, Knollstrasse ve Lahmweg kullanılacak. Kent merkezine doğru ise Frankenstrasse, Mariekamstrasse, Ludwig Erhardstrasse ve Eugen Richterstrasse üzerinden gidilecek. Aynı kapanma süresinde fiber optik çalışmaları da yapılacak. Wigan Breite ile Hasselweg otobüs durağı arasındaki kaldırım kullanılamayacak. Yayalar için Durusel Talstrasse boyunca alternatif geçiş sağlanacak. İkinci çalışma bölgesi Friedrichplatz ve Schöne Aussicht. Elizabeth Kirche'nin yeni çatısı için vinç kurulacak. Bu nedenle 22 Eylül Salı gününden itibaren yaklaşık 4 hafta boyunca bölgede trafik düzenlemesi yapılacak. Bölgede tek yön uygulamasına geçilecek. Giriş yalnızca Steinweg üzerinden mümkün olacak. Friedrichsplatz, Schöne Aussicht ve Hugenottenstrasse.

0: Straße, Goethe Straße ve Küve Ale güzergahından geçilebilecek.
1: Kassel ve çevresine yayın yapan Radyo Kassel dinliyorsunuz. 57 80 65.

0: Aynı gün iki farklı tercih. Mecklenburg-Vorpommern AfD dedi, Berlin Die Linke.
1: Dinlemesini bilenin söyleyeceği de olur. Radyo Kassel kulaktan girer, beyinde kalır.
2: Ihr hört weiterhin das freie Radio Kassel. Es folgt eine Sendung auf Türkisch. Das Radio Kassel.
1: Radio Kassel Info Magazin.
0: İyi günler değerli dinleyiciler. Bugün 21 Eylül Pazartesi. Radyo Kassel'den merhaba. Mikrofonda ben Talat Kaya. Bugün haberlerimizde seçim sonuçlarının yanı sıra eğitimde öğretmen açığını, Kassel'de ise iklim değişikliğiyle sosyal adalet arasındaki ilişkiyi ele alacağız. İlk haberimiz seçim sonuçlarıyla ilgili. Aynı gün iki farklı tercih. Mecklenburg-Vorpommern AfD dedi, Berlin Die Linke. Almanya'da dün yapılan iki eyalet seçiminden iki farklı sonuç çıktı. Mecklenburg-Vorpommern'de AfD %38,2 oyla birinci parti oldu. Berlin'de ise Die Linke %25,7 oyla sandıktan birinci çıktı. İki eyaletin seçmeni aynı ülkenin sorunlarıyla karşı karşıya ama sandıkta verdikleri mesaj birbirlerinden oldukça farklı. Peki neden? Mecklenburg-Vorpommern'de yabancı düşmanı ırkçı parti AfD'nin seçim kampanyası yalnızca göç ve güvenlik üzerine kurulmadı. Parti göçün sınırlandırılması ve güvenliğin artırılmasının yanı sıra bürokrasinin azaltılması, ekonominin güçlendirilmesi, eğitim, sağlık ve bakım hizmetlerinin iyileştirilmesi gibi sosyal ve ekonomik vaatleri de öne çıkardı. Bu önemli bir ayrıntı. Çünkü yabancı düşmanı ırkçı parti AfD'nin yükselişini yalnızca göç ve güvenlik başlıklarıyla açıklamak seçim programının tamamını görmezden gelmek anlamına gelebilir. Nitekim seçim sonrası yapılan araştırmada AfD'nin özellikle suçla mücadele ve iltica, mülteci politikalarında güçlü görüldüğü ortaya çıktı. Ancak sosyal adalet, eğitim, istihdam ve ekonomi gibi birçok alanda seçmenlerin hala SPD'ye daha fazla güvendiği görüldü. Yani sandıktaki sonuç tek bir sorunun cevabı değil. AfD birinci parti oldu ama seçmenlerin önemli bir bölümü eyaletin temel sorunlarını çözme konusunda hala SPD'yi daha yetkin görüyor. Berlin'de ise farklı bir tablo ortaya çıktı. Burada seçmen %25,7 oyla Die Linke'yi birinci parti yaptı. Üstelik parti 2023'te aldığı %12,2'lik oy oranını iki katından fazla artırdı. Die Linke'nin seçim kampanyasının merkezinde ise göç ya da güvenlik değil, konut ve kira sorunu vardı. Parti kiraların sınırlandırılmasını, büyük konut şirketlerinin kamulaştırılmasını, daha fazla kamu konutu yapılmasını, toplu taşımanın ucuzlatılmasını ve sosyal hizmetlerin güçlendirilmesini savundu. Başka bir ifadeyle Berlin'de Die Linke seçmene şunu söyledi. Berlin'de yaşamak giderek pahalılaşıyor. Özellikle konut sorununa ve hayat pahalılığına müdahale edilmesi gerekiyor. Bu mesaj sandıkta güçlü bir karşılık buldu. Peki bütün bunlar bize ne söylüyor? Mecklenburg-Vorpommern'de seçmen AfD'ye yöneldi. Berlin'de ise Die Linke'yi birinci parti yaptı. Biri ırkçı, kimilerine göre faşist bir parti, diğeri eski SPD olarak tanımlanıyor. Ama iki seçim sonucunun altında ortak bir soru da bulunuyor. İnsanlar günlük hayatlarındaki sorunlara kimlerin çözüm getireceğine inanıyor. Bir tarafta göç, güvenlik, ekonomik sorunlar ve bürokrasi öne çıkıyor. Diğer tarafta kira, konut, hayat pahalılığı, ulaşım ve kamu hizmetleri. Dolayısıyla bu iki seçim bize yalnızca Almanya'nın sağa ya da sola kaydığını söylemiyor. Belki de daha önemli bir şey söylüyor. Seçmenin beklentileri bulunduğu yere, yaşadığı sorunlara ve önceliklerine göre değişiyor. Mecklenburg-Vorpommern ve değişim arayışının adresi yabancı düşmanı ırkçı parti AfD olurken, Berlin'de değişim arayışının adresi Die Linke, yani sol parti oldu. Şimdi asıl sınav ise sandıktan sonra başlıyor. Sandıkta verilen sözler hayatın içinde gerçekten karşılık bulacak mı? İki eyalette ortaya çıkan sonuçlar yalnızca yerel siyaseti değil, ülke düzeyindeki CDU ve Başbakan Friedrich Merz'i de yakından ilgilendiriyor. Şimdi seçimlerin CDU ve Merz hükümeti açısından ne anlama geldiğine bakalım. Berlin ve Mecklenburg-Vorpommern'de yapılan eyalet seçimleri CDU için ağır kayıplarla sonuçlandı. Mecklenburg-Vorpommern'de CDU %4,9 oyla ilk kez %5 barajının altında kaldı ve eyalet meclisine giremedi. Bu partinin 1949'dan beri en kötü eyalet seçim sonucu. Sonuçların ardından istifa etmeyeceğini açıklayan CDU Genel Başkanı ve Başbakan Friedrich Merz, reformlar gelecek açıklamasıyla parti çizgisini sürdüreceğini duyurdu. Her iki eyalette de seçime katılım yükseldi. Berlin'de %75, Mecklenburg-Vorpommern'de ise %79. Seçim sonuçlarında siyasetin yanı sıra insanların günlük yaşamını doğrudan ilgilendiren konular da öne çıkıyor. Bunların başında eğitim geliyor. Hessen'de bir yandan yeni bir ders gündeme gelirken diğer yandan binlerce öğretmen açığı bulunuyor. Şimdi eğitimdeki bu çelişkiye bakalım. Hessen'de gelecek eğitim yılından itibaren 5. sınıflarda yapay zeka ve dijital dünya dersi zorunlu olacak. Öğrencilerin yapay zeka, medya kullanımı ve dijital dünya konusunda bilgi sahibi olması hedefleniyor. Eğitim Bakanı Schwartz, özellikle Almanca ve matematikte de ek destek verilmesini planlıyor. Ancak Öğretmenler Sendikası GEV, Hessen'de yaklaşık 12 bin öğretmen açığı bulunduğuna dikkat çekiyor. Almanya'da ihtiyaç duyulan öğretmenlerin yalnızca yaklaşık %80'i yetiştirilebiliyor. Hessen'de gerekli öğretmenlik eğitimine sahip olmayan yaklaşık 10 bin kişi de okullarda ders veriyor. GEV öğretmen açığının öğrencilerle birebir ilgilenmek için ayrılan zamanı azalttığını belirtiyor. Özellikle okuma, yazma ve matematik gibi temel becerilerde öğrencilerin daha fazla bireysel desteğe ihtiyacı var. Eğitimdeki sorunların boyutunu gösteren bir başka veri ise Schwalm-Eder bölgesinden. 2024'te yaklaşık 3700 genç Hauptschulabschluss almadan okuldan ayrıldı. Bu sayı 2015'e göre %40'tan daha fazla. Özetle Hessen'de tartışma şu noktada düğümleniyor. Okullara yeni dersler ve yeni görevler eklemek mi, yoksa önce öğretmen açığını kapatıp öğrencilere daha fazla zaman ayırmak mı? Eğitimde olduğu gibi iklim konusunda da mesele yalnızca tek başına çevre sorunu değil. İklim değişikliğinin sonuçları toplumun farklı kesimlerini farklı biçimlerde etkiliyor. Özellikle düşük gelirli insanların bu sonuçlardan daha fazla etkilenmesi iklim krizini aynı zamanda bir sosyal adalet meselesi haline getiriyor. Son haberimiz Kassel'den. İklim değişikliği herkesi aynı şekilde etkilemiyor. Geliri düşük insanlar iklim krizine daha az katkıda bulunmalarına rağmen sonuçlarından daha fazla etkilenebiliyor. Kassel'de yapılacak bir toplantıda iklim krizinin sosyal boyutu ve ortaya çıkan maliyetlerin toplumda nasıl adil paylaşılabileceği ele alınacak. Sıcak hava dalgaları, kuraklık ve aşırı yağışların yanı sıra su, gıda, enerji, sağlık ve ulaşım gibi temel ihtiyaçlara erişimin zorlaşması da iklim krizinin sonuçları arasında gösteriliyor. Toplantıda iklim krizinin faturası kim tarafından ödenmeli? yoksullarla varlıklı kesimler arasındaki fark nasıl dikkate alınmalı ve Kassel'de yerel yönetimler, kuruluşlar ve ekonomi ne yapabilir? Sorularına yanıt aranacak. İklimlikte Kassel Üniversitesi, Diakoni, İklim Koruma Konseyi ve Klima Gerechtigkeit Kassel'den uzmanlar konuşacak. Toplantı 23 Eylül Çarşamba günü saat 19'da Wilhelmstraße 21 adresindeki Uni Lokal salonunda yapılacak. Değerli dinleyiciler, Radyo Kassel'in hazırlayıp sunduğu Info Magazin programını dinlediniz. Bugün Almanya'da siyasetten eğitime, iklim değişikliğinden sosyal adalete uzanan 4 farklı konuya baktık. Seçimler bize siyasi tercihlerin değişebildiğini gösterirken, eğitim ve iklim tartışmaları da günlük hayatımızdaki sorunların ne kadar önemli olduğunu hatırlatıyor. Bizi radyodan, Instagram'dan, YouTube'dan ve dijital kanallarımızdan takip edebilirsiniz. Kanallarımıza abone olmayı unutmayın. Yarın aynı saatte buluşmak üzere. Sağlıkla ve merakla kalın.
3: Radyo Kassel.
4: Her gün saat 16'da bu frekansta. Yerel, bölgesel ve Türkiye haberleriyle en yakın dostunuz. Radyolarınızı her gün saat 8'de ve 16'da Radyo Kassel'e ayarlamayı unutmayınız.
5: Almanya'da yaşadığını mı hissetmek istiyorsun? Radyo Kassel dinleyeceksin.
6: Radyonuzu severek dinliyoruz. Çok bilgileniyoruz. Hele haberleriniz, Almanya'da olan haberlerinizi severek dinliyoruz. Saat 4'te kaçırsam mutlaka sabah 8'de izlemeye çalışıyorum. Almanya'da siyasi konuda, her konuda bilgimiz oluyor yani kanun hakkında. Sürenizin biraz daha uzun olmasını dilerim. Tabii biraz daha uzun olsa daha güzel olur yani.

0: 105.8 Radyo Kassel.
1: Her gün saat 16'da bu frekansta. Yerel, bölgesel ve Türkiye haberleriyle en yakın dostunuz. Radyolarınızı her gün saat 8'de ve 16'da Radyo Kassel'e ayarlamayı unutmayınız.

0: Dinlemesini bilenin söyleyeceği de olur. Radyo Kassel kulaktan girer, beyinde kalır.
1: Ihr hört weiterhin das freie Radio Kassel. Es folgt eine Sendung auf Türkisch, das Radio Kassel.
0: Radio Kassel Info Magazin.
2: İyi günler sevgili dinleyiciler. Bugün 22 Eylül Salı. Radyo Kassel'den merhaba. Mikrofonda ben Talat Kaya. Bugün Almanya'da seçimlerin ardından yaşanan siyasi tartışmalara, konut sorununa ve seçim sonuçlarının medyada nasıl yorumlandığına bakacağız. Die Linke'nin seçim başarısının ardından Merz, konut şirketlerinin kamulaştırılmasını engelleyecek yasayı hızla çıkarmak istiyor. Başbakan Friedrich Merz, Berlin'de Die Linke'nin seçim başarısının ardından konut şirketlerinin kamulaştırılmasını ülke genelinde yasaklayacak yasal düzenleme planını hızlandıracağını açıkladı. CDU Genel Başkanı Merz, partisinin pazar günü hem Berlin'de hem de Mecklenburg-Vorpommern'de ciddi oy kayıpları yaşamasının ardından yaptığı açıklamada, "Burada sadece Berlin'de bir şeyi yasaklamaktan söz etmiyoruz," dedi. Merz'e göre asıl amaç uluslararası yatırımcılara açık bir mesaj vermek. Başbakan bu mesajı şöyle ifade etti. Almanya'da özel mülkiyete el konulması söz konusu değildir. Berlin Eyalet Meclisi seçimlerinde Die Linke'nin başbakan adayı olan Elif Eralp ise konut şirketlerinin kamulaştırılması talebinin koalisyon görüşmelerinde ele alınmasını istiyor. Eralp, 2021 yılında yapılan ve Berlin'in yaklaşık %58'inin konut şirketlerinin kamulaştırılması yönünde oy kullandığı referanduma dikkat çekerek "Benim için çok açık. Bir hükümette konut şirketlerinin kamulaştırılması ve toplumsallaştırılması da gündeme gelmeli. Çünkü bunun için halk tarafından verilmiş açık bir demokratik görev var," dedi. CDU-CSU ile SPD koalisyonu Temmuz ayında özel şirketlere ait kiralık konutların eyalet yasaları yoluyla devletleştirilmesini engelleyecek federal bir yasa çıkarılması konusunda anlaşmıştı. Konut şirketlerinin kamulaştırılması tartışmasının Almanya içinde ve dışında çok olumsuz etkiler yarattığını savunan Başbakan Merz, bu nedenle böyle bir uygulamanın hukuken mümkün olmadığının bir yasayla açıkça ortaya konulması gerektiğini söyledi. Kamulaştırma gerçekleşirse tahminlere göre eyalet yaklaşık 240 bin ek konutun kontrolünü elde etmiş olacak. Böylece kamuya ait konutların toplam içindeki payı %20'den %30'un üzerine çıkacak. Şu anda bile eyalete ait konut şirketlerinde kiracılar özel şirketlere kıyasla ortalama olarak belirgin şekilde daha düşük kira ödüyor. Die Linke'ye göre bu durum kamulaştırma yoluyla elde edilecek konutlar için de geçerli olmalı. Konut ve kamulaştırma tartışması yalnızca siyasetin değil, medyanın da önemli gündemlerinden biri. Peki seçim öncesinde ve sonrasında bazı medya kuruluşları Die Linke'yi nasıl ele aldı? Şimdi biraz da bu tartışmanın ironik ve sert tarafına bakalım. Berlin seçimlerinde Die Linke'nin başarısı, bazı medya ve yorumcuların seçim öncesindeki sert kampanyasına rağmen geldi. Jungwirth seçim sonrasında bu medya dilini ironik bir biçimde mercek altına alıyor. Sakin olun sevgili kanaat önderleri. Heyecandan sandalyenizden düşmeyin diye başlayan derleme seçim öncesinde birçok medya kuruluşunun Die Linke'yi neredeyse aynı çerçevede sunduğuna dikkat çekiyor. Sağcı News portalı Die Linke'nin Berlin yönetimine gelmesi halinde başkente Yahudi düşmanlığı, antikapitalizm ve özgürlük düşmanlığının geleceğini, hatta Berlin'in bir hilafete dönüşeceğini yazmıştı. Seçim sonrasında ise Tagesspiegel, CDU, Yeşiller ve SPD arasında bir koalisyon kurulması fikrini öne çıkarıyor. Gazete, Berlinlilerin yaklaşık dörtte birinin Die Linke'ye oy vermesini, partinin antisemitizm suçlamalarına rağmen oy vermeleri üzerinden sorguluyor. Jungwald burada ironiyi daha da sivriltiyor. Ne olmuş yani? İnsanlar Yahudi düşmanlığıyla değil, ev bulmakla ilgileniyor. Sonuçta insanlar kışkırtıcıların laflarına kulak vermek yerine başlarını sokacak bir ev arıyor. Sosyal medyada ise ton daha da sertleşiyor. RTL siyaset sorumlusu Blome, Die Linke'nin başarısının ardından konut şirketlerinin Berlin'den kaçacağını öne sürüyor ve kamulaştırma fantezileri ifadesini kullanıyor. Table Media genel yayın yönetmeni Broca ise işi daha da ileri götürüyor. Sol bir belediye başkanına karşı federal müdahale ihtimalinden, antisemitizmden ve piyasa ekonomisinin mülkiyet ilkesine yönelik tehditten söz ediyor. Eski Taz, şimdiki Spiegel yöneticisi Felix Daxel ise adeta malzemeleri bir kokteylle karıştırıyor. News'un Yahudi düşmanlığı ve kamulaştırma söylemine Rusya korkusunu ve Berlin yönetiminde bir Remo aşiret lideri imasını ekliyor. Hatta Berlin'de oy kullanma hakkı olan herkes için zorunlu Berlin duvarı yürüyüşleri öneriyor. Jungwald'in derlemesine göre bu tırmanışın sonunda sıra Springer grubunun en özgür çalışanı olarak anılan Ulf Poschardt'a geliyor. Poschardt, X üzerinden yaptığı paylaşımlarda Die Linke'nin Berlin'de iktidara gelmesiyle Hamas'ın Berlin'de yönetime geleceğini ya da Arap İslamofaşistlerin de gemiye bindirildiği DDR'in geri döneceğini öne sürüyor. Ardından şu çarpıcı cümleyi kuruyor. Herkes 1933'ten korkuyor. Asıl tehlike 1949. Poschardt'a göre Berlin'deki Die Linke, Mecklenburg-Vorpommern'deki AfD'den neredeyse her açıdan daha tehlikeli ve daha radikal. Jungwald ise yazısını şu ironik gözlemle noktalıyor. Poschardt, Berlin Die Linke'sinin son dönemde diğer partilerden farklı olmadığını göstermek için attığı siyasi geri adımları ve merkeze yaklaşma çabasını görmezden geliyor. Yani seçim sonucu ne olursa olsun Jungwald'in anlattığı medya manzarasında bir şey değişmiyor. Die Linke'nin konut ve kamulaştırma politikaları bazı medya yorumcularının elinde kısa sürede antisemitizmden Hamas'a, Rusya'dan DDR'e kadar uzanan bir korku kokteyline dönüşüyor. Berlin'de seçim sonuçlarının ardından konut ve medya tartışmaları sürerken gözler dünyanın bir başka büyük ülkesine çevriliyor. Amerika Birleşik Devletleri'nde Trump yönetimiyle medya arasındaki gerilim de giderek büyüyor. Trump yönetimi CNN, MS Now ve Politico'nun Beyaz Saray'a girişini engelledi. Üç kuruluş karara dava açarken diğer medya organları dikkat çekici bir dayanışma sergiledi. Pazartesi günü başkanı takip etme sırası CNN'deydi. Ancak giriş izni verilmedi ve diğer kanallarda onun yerine geçmedi. Trump'a yakın Fox News muhabiri Heinrich bile karara karşı çıkarak bir medya kuruluşunun haberleri beğenilmediği için Beyaz Saray'dan uzaklaştırılamayacağını söyledi. Trump bu kuruluşları sahte haber yapmakla suçluyor. Hukukçular ise uygulamanın basın özgürlüğünü güvence altına alan birinci ek maddeye aykırı olduğu görüşünde. Ve dikkat çekici nokta şu, Trump'ın hedef aldığı medya kuruluşları yalnız bırakılmadı. Fox News bile basın özgürlüğü konusunda diğer medya organlarıyla dayanışma gösterdi. Almanya'daki hastanelerin neredeyse yarısında acil servisler aşırı yoğunluk nedeniyle kapasitesinin üzerinde çalışıyor. Alman Acil Tıp Derneği'nin yaptığı araştırmanın sonuçlarını Der Spiegel dergisi ve ZDF yayımladı. Araştırmaya göre acil servislerdeki Yoğun ve zorlayıcı durum son 12 ayda daha da kötüleşti. Araştırma kapsamında Almanya'nın tüm eyaletlerindeki hastanelerin acil servislerine belirlenen bir günde yaşadıkları durum soruldu. Acil servislerin %45'i araştırmanın yapıldığı gün kapasitesinin üzerinde hasta bulunduğunu ve aşırı yoğunluk yaşandığını bildirdi. Alman Acil Tıp Derneği Başkanı Pin, büyük uluslararası araştırmaların bu tür aşırı yoğunluk dönemlerinde hastaların güvenliğinin tehlikeye girebildiğini gösterdiğini söyledi. Değerli dinleyiciler, Radyo Kasel'in hazırlayıp sunduğu Infomagazin programını dinlediniz. Almanya'da ve dünyada yaşanan gelişmeleri günlük yaşamımızı ilgilendiren yönleriyle sizlere aktarmaya devam edeceğiz. Bizi radyodan dinleyebilir, YouTube ve diğer dijital kanallarımızdan takip edebilirsiniz. Bizi dinlemeye devam edin. Yarın aynı saatte buluşmak üzere. Sağlıkla kalın.
3: Radyo Kassel.
4: Her gün saat 16'da bu frekansta. Yerel, bölgesel ve Türkiye haberleriyle en yakın dostunuz. Radyolarınızı her gün saat 8'de ve 16'da Radyo Kassel'e ayarlamayı unutmayınız.
5: Almanya'da yaşadığını mı hissetmek istiyorsun? Radyo Kassel dinleyeceksin.
6: Radyonuzu severek dinliyoruz. Çok bilgileniyoruz. Hele haberleriniz, Almanya'da olan haberlerinizi severek dinliyoruz. Saat 4'te kaçırsam mutlaka sabah 8'de izlemeye çalışıyorum. Almanya'da siyasi konuda, her konuda bilgimiz oluyor yani kanunlar hakkında. Sürenizin biraz daha uzun olmasını dilerim. Tabii biraz daha uzun olsa daha güzel olur yani.

davullar çalıyor, zurnalar çalıyor. Hani derdin ya, sana bir düğün yaparsam 40 davul, 40 da zurna çaldıracağım. Dedenden kalan yadigar 765'te de bir şarjör boşaltacağım diye. Sesi duyamadım da başına geldi. Eski günler geldi aklıma babam. Hani bizim olanın salı günleri pazar olurdu ya. Beni pazara götürürdün. Boyumdan büyük sepeti boynuma takıp da ben sürükleye sürükleye giderken gülerdin ya babam. Pazara gidince ben ağlardım. Bana kiraz al diye. Meyve tezgahına yaklaşıp da yarım kilo kiraz 250 gram da can eriği ver. Çocuk ağlamasın. Maaş alamadım. Haftaya öderiz derdin ya babam. Sen gittikten sonra, sen öldükten sonra kimse bana öyle güzel kirazla can eriği almadı. Kalem alıp da koşardım ya sana babam. Koçum diye sıkıca sarılıp alnımdan öperdin ya beni. Sen gittikten sonra, sen öldükten sonra kimse bana öyle sıkıca sarılıp alnımdan öpen olmadı. Arife günleri bizim amcaoğlu bir takım elbise giyer de kurula kurula gezerdi ya bizim kapının önünde. Sen de kızar bizi mağazaya götürürdün ya. En güzel, en güzel elbiselerden alırdın ya bize hani. Sen gittikten sonra, sen öldükten sonra kimse bana öyle güzel, öyle kıyak elbise almadı. Bayram, bayram camisinden çıkınca bizi dedemin mezarına götürürdün ya. Uyan kalk babam diye haykırırdın ya hani. Sen gittikten sonra dayım, amcam, halam, teyzem kimse bize sahip çıkmadı.

0: Hicaz gördüm seni.
1: Dinlemesini bilenin söyleyeceği de olur. Radyo Kassel kulaktan girer, beyinde kalır.
2: Ihr hört weiterhin das freie Radio Kassel. Es folgt eine Sendung auf Türkisch. Das Radio Kassel.
1: Radio Kassel Info Magazin.
3: İyi günler değerli dinleyiciler. Bugün 22 Eylül Salı. Radyo Kassel'den merhaba. Mikrofonda ben Talat Kaya. Bugün Almanya'da seçimlerin ardından yaşanan siyasi tartışmalara, konut sorununa ve seçim sonuçlarının medyada nasıl yorumlandığına bakacağız. Die Linke'nin seçim başarısının ardından Merz, konut şirketlerinin kamulaştırılmasını engelleyecek yasayı hızla çıkarmak istiyor. Başbakan Friedrich Merz, Berlin'de Die Linke'nin seçim başarısının ardından konut şirketlerinin kamulaştırılmasını ülke genelinde yasaklayacak yasal düzenleme planını hızlandıracağını açıkladı. CDU Genel Başkanı Merz, partisinin pazar günü hem Berlin'de hem de Mecklenburg-Vorpommern'de ciddi oy kayıpları yaşamasının ardından yaptığı açıklamada, "Burada sadece Berlin'de bir şeyi yasaklamaktan söz etmiyoruz," dedi. Merz'e göre asıl amaç uluslararası yatırımcılara açık bir mesaj vermek. Başbakan bu mesajı şöyle ifade etti. Almanya'da özel mülkiyete el konulması söz konusu değildir. Berlin Eyalet Meclisi seçimlerinde Die Linke'nin başbakan adayı olan Elif Eralp ise konut şirketlerinin kamulaştırılması talebinin koalisyon görüşmelerinde ele alınmasını istiyor. Eralp, 2021 yılında yapılan ve Berlin'in yaklaşık %58'inin konut şirketlerinin kamulaştırılması yönünde oy kullandığı referanduma dikkat çekerek, "Benim için çok açık. Bir hükümette konut şirketlerinin kamulaştırılması ve toplumsallaştırılması da gündeme gelmeli. Çünkü bunun için halk tarafından verilmiş açık bir demokratik görev var," dedi. CDU-CSU ile SPD koalisyonu Temmuz ayında özel şirketlere ait kiralık konutların eyalet yasaları yoluyla devletleştirilmesini engelleyecek federal bir yasa çıkarılması konusunda anlaşmıştı. Konut şirketlerinin kamulaştırılması tartışmasının Almanya içinde ve dışında çok olumsuz etkiler yarattığını savunan Başbakan Merz, bu nedenle böyle bir uygulamanın hukuken mümkün olmadığının bir yasayla açıkça ortaya konulması gerektiğini söyledi. Kamulaştırma gerçekleşirse tahminlere göre eyalet yaklaşık 240 bin ek konutun kontrolünü elde etmiş olacak. Böylece kamuya ait konutların toplam içindeki payı %20'den %30'un üzerine çıkacak. Şu anda bile eyalete ait konut şirketlerinde kiracılar özel şirketlere kıyasla ortalama olarak belirgin şekilde daha düşük kira ödüyor. Die Linke'ye göre bu durum kamulaştırma yoluyla elde edilecek konutlar içinde geçerli olmalı. Konut ve kamulaştırma tartışması yalnızca siyasetin değil, medyanın da önemli gündemlerinden biri. Peki seçim öncesinde ve sonrasında bazı medya kuruluşları Die Linke'yi nasıl ele aldı? Şimdi biraz da bu tartışmanın ironik ve sert tarafına bakalım. Berlin seçimlerinde Die Linke'nin başarısı, bazı medya ve yorumcuların seçim öncesindeki sert kampanyasına rağmen geldi. Jungwirth seçim sonrasında bu medya dilini ironik bir biçimde mercek altına alıyor. "Sakin olun sevgili kanaat önderleri. Heyecandan sandalyenizden düşmeyin," diye başlayan derleme seçim öncesinde birçok medya kuruluşunun Die Linke'yi neredeyse aynı çerçevede sunduğuna dikkat çekiyor. Sağcı News portalı Die Linke'nin Berlin yönetimine gelmesi halinde başkente Yahudi düşmanlığı, antikapitalizm ve özgürlük düşmanlığının geleceğini, hatta Berlin'in bir hilafete dönüşeceğini yazmıştı. Seçim sonrasında ise Tagesspiegel, CDU, Yeşiller ve SPD arasında bir koalisyon kurulması fikrini öne çıkarıyor. Gazete, Berlinlilerin yaklaşık dörtte birinin Die Linke'ye oy vermesini, partinin antisemitizm suçlamalarına rağmen oy vermeleri üzerinden sorguluyor. Jungwald burada ironiyi daha da sivriltiyor. Ne olmuş yani? İnsanlar Yahudi düşmanlığıyla değil, ev bulmakla ilgileniyor. Sonuçta insanlar kışkırtıcıların laflarına kulak vermek yerine başlarını sokacak bir ev arıyor. Sosyal medyada ise ton daha da sertleşiyor. RTL siyaset sorumlusu Blome, Die Linke'nin başarısının ardından konut şirketlerinin Berlin'den kaçacağını öne sürüyor ve kamulaştırma fantezileri ifadesini kullanıyor. Table Media genel yayın yönetmeni Broca ise işi daha da ileri götürüyor. Sol bir belediye başkanına karşı federal müdahale ihtimalinden, antisemitizmden ve piyasa ekonomisinin mülkiyet ilkesine yönelik tehditten söz ediyor. Eski Taz, şimdiki Spiegel yöneticisi Felix Daxel ise adeta malzemeleri bir kokteylle karıştırıyor. News'un Yahudi düşmanlığı ve kamulaştırma söylemine Rusya korkusunu ve Berlin yönetiminde bir Remo aşiret lideri imasını ekliyor. Hatta Berlin'de oy kullanma hakkı olan herkes için zorunlu Berlin duvarı yürüyüşleri öneriyor. Jungwald'in derlemesine göre bu tırmanışın sonunda sıra Springer grubunun en özgür çalışanı olarak anılan Ulf Poschardt'a geliyor. Poschardt, X üzerinden yaptığı paylaşımlarda Die Linke'nin Berlin'de iktidara gelmesiyle Hamas'ın Berlin'de yönetime geleceğini ya da Arap İslamofaşistlerin de gemiye bindirildiği DDR'in geri döneceğini öne sürüyor. Ardından şu çarpıcı cümleyi kuruyor. Herkes 1933'ten korkuyor. Asıl tehlike 1949. Poschardt'a göre Berlin'deki Die Linke, Mecklenburg-Vorpommern'deki AfD'den neredeyse her açıdan daha tehlikeli ve daha radikal. Jungwald ise yazısını şu ironik gözlemle noktalıyor. Poschardt, Berlin Die Linke'sinin son dönemde diğer partilerden farklı olmadığını göstermek için attığı siyasi geri adımları ve merkeze yaklaşma çabasını görmezden geliyor. Yani seçim sonucu ne olursa olsun Jungwald'in anlattığı medya manzarasında bir şey değişmiyor. Die Linke'nin konut ve kamulaştırma politikaları bazı medya yorumcularının elinde kısa sürede antisemitizmden Hamas'a, Rusya'dan DDR'e kadar uzanan bir korku kokteyline dönüşüyor. Berlin'de seçim sonuçlarının ardından konut ve medya tartışmaları sürerken gözler dünyanın bir başka büyük ülkesine çevriliyor. Amerika Birleşik Devletleri'nde Trump yönetimiyle medya arasındaki gerilim de giderek büyüyor. Trump yönetimi CNN, MS Now ve Politico'nun Beyaz Saray'a girişini engelledi. Üç kuruluş karara dava açarken diğer medya organları dikkat çekici bir dayanışma sergiledi. Pazartesi günü başkanı takip etme sırası CNN'deydi. Ancak giriş izni verilmedi ve diğer kanallarda onun yerine geçmedi. Trump'a yakın Fox News muhabiri Heinrich bile karara karşı çıkarak bir medya kuruluşunun haberleri beğenilmediği için Beyaz Saray'dan uzaklaştırılamayacağını söyledi. Trump bu kuruluşları sahte haber yapmakla suçluyor. Hukukçular ise uygulamanın basın özgürlüğünü güvence altına alan birinci ek maddeye aykırı olduğu görüşünde. Ve dikkat çekici nokta şu, Trump'ın hedef aldığı medya kuruluşları yalnız bırakılmadı. Fox News bile basın özgürlüğü konusunda diğer medya organlarıyla dayanışma gösterdi. Almanya'daki hastanelerin neredeyse yarısında acil servisler aşırı yoğunluk nedeniyle kapasitesinin üzerinde çalışıyor. Alman Acil Tıp Derneği'nin yaptığı araştırmanın sonuçlarını Der Spiegel dergisi ve ZDF yayımladı. Araştırmaya göre acil servislerdeki yoğun ve zorlayıcı durum son 12 ayda daha da kötüleşti. Araştırma kapsamında Almanya'nın tüm eyaletlerindeki hastanelerin acil servislerine belirlenen bir günde yaşadıkları durum soruldu. Acil servislerin %45'i araştırmanın yapıldığı gün kapasitesinin üzerinde hasta bulunduğunu ve aşırı yoğunluk yaşandığını bildirdi. Alman Acil Tıp Derneği Başkanı Pin, büyük uluslararası araştırmaların bu tür aşırı yoğunluk dönemlerinde hastaların güvenliğinin tehlikeye girebildiğini gösterdiğini söyledi. Dinleyiciler, Radyo Kassel'in hazırlayıp sunduğu Info Magazin programını dinlediniz. Almanya'da ve dünyada yaşanan gelişmeleri günlük yaşamımızı ilgilendiren yönleriyle sizlere aktarmaya devam edeceğiz. Bizi radyodan dinleyebilir, YouTube ve diğer dijital kanallarımızdan takip edebilirsiniz. Bizi dinlemeye devam edin. Yarın aynı saatte buluşmak üzere. Sağlıkla kalın.
4: Radyo Kassel.
5: Her gün saat 16'da bu frekansta. Yerel, bölgesel ve Türkiye haberleriyle en yakın dostunuz. Radyolarınızı her gün saat 8'de ve 16'da Radyo Kassel'e ayarlamayı unutmayınız.
6: Almanya'da yaşadığını mı hissetmek istiyorsun? Radyo Kassel dinleyeceksin.

0: 105.8 Radyo Kassa.
1: Her gün saat 16'da Radyo Kassa. Yerel, bölgesel ve Türkiye haberleriyle en yakın dostunuz. Radyolarınızı her gün saat 8'de ve 16'da.